Karagözler, karagözler, bu mudur karagözler? Gemim deryada kaldı, kaptanım karagözler.